Kar kokuyduğunda dostum, baltadı yangan yıldızı şikellem. Yaş gönüllüm, yaş gönüllüm, sine ezelim, sine ketelim.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanma ışanma sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 4-nji iýun günü huşkar. Bugün oýruşa tüzümli bulup, sizni köp güne belelerden kutkarıp alır. Üğüz buzaw, kızıklı şaralarga barıp kaytığız. Başını yal ittirew sizge bik kerek. Egizekler, işler siz oylagandan da awurraq barır. Lekin tırışlık kürsetip, siz alarını başkarıp şygarsız. Kısla, gün yaňa tanışularga boy bulaşak, kerekli kişilerini ışıratırsız. Arıslan, sizge aşağan kişiler bilen urtak tül tabarga awurraq buluwy mümkin. Şünki olar yanında siz özüňiz de ýogalyp galasız. Kız, köňülsiz haller sizni wazgaýetke real ýaktan kararga üretir, hem şunduk dürüst ýolda körener. Ölşew, emotsiýalaryňy kontrolde tutarga kerek, ýeýse konfliktka kirýigiz bar. Şoýan, möhüm işler üçin uňuşly gün, ihtibarly buluwyňyz arkasynda işler

Hayırlı kişi, kimlerdir yol ite, kimlerdir işte işliler deyip yazgan bizim Rişat isimli tınlaşıldı. Rişat, siz eferin, sizge eferin deyip etesim gülüş uçurunda. İşte bulan vaxtlarına yazarsınız indi siz. Şiğiz yok iken. Hem hayırlı kişiler, Tatar Radyosu. Gaylabız bilen bir şevlep kildi gəli bakşağa uzim. Bulam teslime, yaratkanım il nurum, jimişlerim Ilvina, Ilina, Ramazan. Nişik rəxet uz bakşan gülü kildik. Sular siptik gürleşip. Allah'a şükür, hazır mene şaşlık aşap demle bakşa şeyi işip. Aldık. Min sizin üzülüp yarattam yaratkan en yakın kişilerin deyip yazgan teslime isimli tınlaşıbısı. İndi barı bir işkendir deyip şanıp kalabız. Elige koyunlar selamlarınız. Kişileriniz matur bulsun. Hoşlarınız temli bulsun. Degen direkt tek olasım gile. 891 72 308 891 72 308 bizim maksam kalan haberler koşumtası. Uzigizin koyunlar selamlarınızın kutlu sözlerinizin yıllarga aşığız. Elige biz maturcularga bölünüp alırız.

0: Kötem-kötemin de semmi kény, jók mi
1: kény. Kötem kötem. Herle kis hiszem a szöz. Penceşembe de kilip jittim. Penceşembe biz de kilip jittik bundan.
0: DJ Ali de kilip jitti.
1: Hiszem a söz, herle kiş. Şey de başlanıp gitti.
0: Bugün gadetteki şey deyip eğitirdim. Ni kızganış gadetteki şey. Tugul Minjar Şeymardan'ı futura bugün. Tatar tüngü kuluğunda şulay bit. Utrağa tiyişi de olmaz diyeyim kaçanıp. Anı yolga şiverdik indi biraz gana yol deyip kaçsan şulay bit. Şunluktan bugün kızdırabız mı?
1: Azrak bugün çikçirik latabız indi.
0: Çikçirik de bulan mı niye öyle?
1: Tabırmız.
0: Eydesin çikçirik selam diyeyim atayım.
1: Bugün kişinin çikçirik latabız indi bugün.
0: Ne bine Allah buyursa iyi. Bine reklamı şortlarında bir məqlumat bilen tanıştırasın ki devreyim. Komsomolskaya Pravda Kazan 3 yaşka kadarlı boğalarını hem onlarının eti enileri mukuleb yugürü bu yınşa yarışlarga şakırayken. Oldan Türkeli için 528-20-30 528-20-30 telefonu bu inşa ya ise kazan.kp saytında yazılırga gerek. Ya şikleri 0+. Mene karali bu bir yarışını diye dedik sabah tuğra kırtsan nişik bulur iyi imkanım.
1: Yok değil.
0: Yana uyum bulur iyi değil mi?
1: Evet.
0: Tizden bir deyin sabah tuğlar başlanıp gitmeşek. Uyunlarda katlaşacakmış. Mene nindi yana uyunlar kaysi yaptan nindi rayonlarda sabah tuğlar üte hem nindi uyunlar ütkerle. Şul hafta da söyleşik ara yaz jibere gıt bizden 891-72 308 sonlarınca maks hem kalan haberler kuşum tasına.
1: Da nindi uyunlarda katlaşırga yaratasız.
0: Ayı şulay.
1: Yazığız sizin İn yaratkan Sabantuy'dağı oyun yazız. Bergeleb şun turunda siler şun durunuz.
0: Nince kızı kaller buldu ulu oyunda, patlaşkanda. Belki tuğanınız patlaşkanda şun kakta siler. Bugün bir tane şey yaratışlar günü de.
1: Oh de.
0: Ay, şeyini yaratasın mı?
1: Elbette, elbette. Kim yaratmayın lan?
0: Ne işini yaratasın? Eyle bana şunu düştü soru vereyim ben. Ne işin şeyini yaratasın?
1: Şu ış ayını 9 ay kıtıp oturasın yine. Şu ış ay tezirek gelip gitsin için 9'da tuturasın yine. 9'da oturup.
0: Her vakitte de 9. Şeyini kütkende de 9 ay. Bakın nesi? Kim ne kütkende de 9 ay? Valla kütkende.
1: Bana şu ayında ol.
0: Eee? Bana?
1: Kuruka var atmadık prerodi.
0: Durmuş. Tabiqatka karşı varıp bulmayı.
1: Eee elbette. Yarı silah şunu bitiremiz. Ezrak bir iptal abız. Dostlar, Tatar Tüngü Klubu. Sizin bilen Minjar. Hem Ali.
0: Kettek.
1: Bir iptal alı gündü. Siz yazınız Sabantuy turunda.
0: Orunda kısındırmaya medeci Ali.